Senin kulbin ödüne Haycırıklığını bir Senin kulbin o matan o şida Da duy bi Na kuy ki ki ki muyrang da da uy bir o başı kumba haybe şinşe A kuy kabul ay bakşı da ju Pik tanna haybe lay Akuika bo pa kang sino kong bo li ni de kuina wi ta thui bi si harap pa